0: Evet, falan yuvarlan böyle şeyi yaşardı.
1: Sevmiyorum.
0: Acıyor.
1: Those that keep telling her.